0: K5 News FM 11 Mbps Char, sapio, sigurado sa servisyo, astig sa komentaryo.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: Al sa buruso!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!